Serigne Gorou Diouf ma ngi koy siara bu baax diko ñaanal jam lolu way bayak si jam yalla sa jam yaatu ana wadi wonu janatul mahwa soxna ne ngum serigne cheikhuna ma ngi koy siara bu baax mom itam diko ñaanal jam lolu way la ilaha illallah helmo se gis lolu